0: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: Bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın İbrahim peygambere insanları hacca çağırmasını emrettiğini ve ona insanların yaya olarak ve binek üzerinde Kabe'ye hac edeceklerini vahyettiği mana olarak geçmektedir. Din kardeşlerim, hayır ve bereket ayı olan Ramazan ayı bizlere daha yeni veda etmişti ki yüce ve kerim olan başka bir farize başladı. Bu farize bütün hayır ve menfaatleri kapsayan ve Allah'a tövbe etmek için geniş kapıların kendisi ile açıldığı hac farizasıdır. Çok sayıda Müslümanın mübarek hac farizasını eda etme arzusu artmaya başladı. Vahyin indiği yerde birbirleri ile buluşmak isteyenler dünyanın her tarafından, karadan, sudan ve havadan Hicaz beldelerindeki mukaddes yerlere akın ediyorlar. Kabe-i Şerife'nin etrafında tavaf ederek tehlil ve tekbir getirip Allah'ın insanların buluşması için emin kıldığı yerde tek bir amaç için, yani Allah'ın rızasını talep etmek için bir araya geliyorlar. Oradan da hidayetinin nuru ile karanlıkların yok olduğu Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Ailemizden, sevdiklerimizden ve arkadaşlarımızdan hac farizasını eda etmek için Beyt-i Haram'a gitmek isteyenlere veda etmek ne güzel bir manzaradır. Yola çıktıklarında da huşu ile insanın içine işleyen şu sözü söylerler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. İnsan nasıl sevinç duymaz, kalpler nasıl ferah bulmaz ki? Mekke iman toprağı, iman yeridir. Allah'ın en sevdiği yerdir. Oradan Hakk'ın sesi yükseldi ve hidayet nuru yayıldı. Mümin kardeşlerim, hac da namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın büyük emirlerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Buniyel İslamu ala khams. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati ve haccil beyti ve savmi Ramazan. Manası, İslam 5 husus üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hac ve umre, ömründe bir kez hacca gitmeye ve vatanına geri dönmeye gücü yeten, malı da gidip gelme müddeti içerisinde borcundan, kendisine layık meskeninden ve elbisesinden, nafakasından ve sorumlu olduğu kişilerin nafakalarından arta gelen her mükellef hür Müslümana farzdır. Haccın rükünleri, vacipleri ve sünnetleri vardır. Rükünleri şunlardır: İhrama girmek, Arafat'ta durmak,

Kabe'yi 7 defa tavaf etmek, Safa ile Merve arasında 7 defa yürümek, tıraş olmak veya saçları kısaltmak, rükünlerin çoğunda sıraya uymak, aynı şekilde hac etmek isteyen kişinin bu hususta kendisine helal ve haram kılınan şeyleri yapması vacip olan fiilleri ve haccı bozan şeyleri onlardan kaçınmak için öğrenmesi farzdır. Zira Allah-u Teala bizleri mutlaka riayet edilmesi gereken belirli şeylerle mükellef kılmıştır. Müslüman kardeşim, Beyt-i Haram'ı ve Efendimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi kabrini ziyaret etmeyi isteyen ilim meclislerine gelsin ve hac nasıl eda edilir, umre nasıl eda edilir, mübarek yerleri ziyaret etmenin adapları nelerdir öğrensin. Allah-u Teala'nın rızasını talep edip hac ve umreyi eda etmek isteyen kişi bu yüce yolculuk için nasıl ki malını ve vaktini harcıyorsa, hac ve umrenin vakti girmeden ve onlara başlamadan önce de onlarla alakalı hükümleri öğrenmesi gerekir. Fıkıh öğrenilmeden yapılan ibadette hayır yoktur. Orada çağrışanlar ne kadar çoktur da hac farizasını yerine getirenler ne kadar azdır. Bunun sebebi ise haccın ve umrenin hükümleri öğrenilmeden, haccı ve umreyi bozan şeyler öğrenilmeden, hac nasıl sahih olur, umre nasıl sahih olur öğrenilmeden hasret ve arzudan dolayı hacca gitmektir. Oraya giden birçok insanın onun bunun kelamıyla, sözleriyle kafası karışıyor. Öyle ki Arafat'ın sınırını bilmeyip Arafat'ın dışında duruyorlar. Taşlamanın ne zaman başlayacağını, nasıl sahih olup nasıl sahih olmayacağını ve bunların sıralamasının nasıl olduğunu bilmiyorlar. Hacla alakalı hususlara dikkat etmeyen kişiler olduğu gibi 5 vakit namazla alakalı hususlara dikkat etmeyen kişiler de görülmektedir. Havadan, karadan veya sudan yapılan yolculuklar esnasında birçok insan farz olan namazların rükünlerini ihmal ediyor ya da namazı hiçbir özürleri olmadan vaktin dışına kadar geciktiriyorlar ve şeriata uygun olmayacak şekilde cem ediyorlar. Bu kişilerden bazıları herhangi bir olayla karşılaştıklarında öfkelenip kötü sözler söyleyebiliyorlar. Hatta denildiğine göre bazıları Allah'a, dine veya hacca söverek dinden çıkıyorlar. Bu yüzden hac yolculuğuna başlamadan önce din ilminin güvenilir alimler tarafından anlatıldığı meclislere katılmaya önem gösterin. Böylece haccın vacipleri, rükünleri ve sünnetleri nelerdir, haccı bozan şeyler nelerdir, hükümlerden üzerine farz ve haram olan şeyler nelerdir öğrenmiş olursun. Müslüman kardeşim, düşün ki sıkıntılara katlanıyor ve nafakadan birçok şeyi veriyorsun. O zaman Allah'ın rızasını istiyorsan mübarek hac yolculuğuna başlamadan önce bu yolculuktan hac veya umre yapmamış biri olarak dönmemek için vaktinden bir kısmını haccın zaruretlerini öğrenmeye harcaman da senin için zor değildir. Allah'tan niyaz ederiz ki bizleri nasihat kabul edenlerden ve güzele tabi olan kullarından kılsın. Yine Allah'tan hacılarımızı muvaffak kılmasını, onların selamet ve bol sevapla geri dönmelerini, haclarını mebrur, çabalarını meşkur ve günahlarını mağfiret etmesini niyaz ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.